Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dır.

Oktyabrın 3'ünde Su Goğuşan kendi işgaldan azat edilmiştir. Muharibenin ilk günlerinde strateji kendi işgaldan azat etmek büyük uğurumuzuydu, büyük galibiyetimizdi. Burada çok güçlü istihkamlar kurulmuştu. Kendi giden yüksekliklerde düşman yerleşmişti. Azerbaycan ordusu büyük kahramanlık ve fedakarlık göstererek şiddetli dövüşler neticesinde bu her iki kendi işgaldan azat etti. Su Goğuşan ve Talış kentlerinin azad edilmesinin diğer ehemmiyetli tarafı ondan ibarettir ki, müharibenin ilk gününden elde edilmiş galibelerden sonra növbəti yaşayış məntəqələrinin azad edilmesi elbette ki ordumuza, halkımıza əlavə güç verir. Ve müharibenin 7. gününde 8 kentin azad edilmesi büyük mənəvi üstünlük bizə verir. Bizim taktiki adımlarımız ve manevr etme imkanlarımız düşünülmüş adımlarıydı. Ve burada demiyorlar ki düşmanın büyük hərbi birleşmesi iflic vəziyyətdə kalmıştı.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen çağaram. Köştesen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

suveren siyaset. Milli irade, güçlü devletçiliğin enesi. Beynəlxalq Radio.

0: dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, bozgırın yeriyle fışıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına varan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.

0: Mövzu ilə bağlı Profesor Məhməd Rıxdımın çıxışını dinləyək.
1: Seyyid Yahya Şirvani Bakuri 14. asrın sonlarında, tahminen 1390'lı yılların başlarında Şamaha'da dünyaya geldi. Aslı nesli Seyyid'tir. Seyyid Yahya aslen ve neseben kuvvetli bir bağlantıyla, yani sahih bir nesep ile Seyyid'tir. İmam Musa Kazım neslindendir. Ve bunun da en önemli sübutu, ispatı, ecdadının Şirvanşahlar Devleti'nde nakibul eşraf olmalarıdır. Yani Şirvanşahlar Devleti'nde bir daha çok manevi bir makamdır bu Şirvan nakibul eşraflık. Seyyidlerin bağlı olduğu ve onların aslını, nesebini korumaya yönelik ve seyyidlik müessesesinin suistimal edilmesini önlemek için kurulmuş olan ve onların tabi manevi olan, manevi yüksekliğinden dolayı da bir müessesedir bu. Dolayısıyla da babası Bahattin Efendi de devrin 1. İbrahim Şirvanşah ve Halilullah zamanlarında nakibül eşraflık yapmıştır. Seyyid Yahya Şirvani henüz tahminen 13-14-15 yaşları civarında arkadaşlarıyla, yoldaşlarıyla birlikte Şamahı'da bir çevgan denilen oyun oynarlarken, ki o zaman bu çevgan oyunu bizim Şark Türk halkları arasında yaygın bir spordu. Çevgan oyunu esnasında o zaman Şeyh Sadreddin'in müritleri bölgeden geçmekteydiler ve bir anda bu oyun dervişlerin geçtiği alana kaymıştı. Seyyid Yahya Şirvani onların önünden geçmek durumunda kalmış ama saygı alameti olarak beklemiş ve onların geçmelerine izin vermiş ve hürmetle selamlamıştı. Bu hadise üzerine orada geçen o dervişlerden birisi de Pirzade diye alınan Şeyh Hacı İzzettin'in oğlu, aynı zamanda Sadreddin'in de en önde gelen müridi olan Pirzade idi. Bunlar dervişler geçtikten sonra durdular ve dedi ki Pirzade, bu bizim nakibül eşrafımızın oğludur. Aslen neslen bunlar çok temiz pak bir nesildir. Bu da çok güzel bir insandır, bir çocuktur. Gelin dua edelim, bu çocuk bizim yolumuzun ehillerinden birisi olsun. Hayatını bu şekilde manalandırsın. Dedi ve orada bir dua ettiler Seyyid Yahya için. Kaynaklarda, özellikle Lemezat'ta bunu çok ayrıntılı bir şekilde tafsilen hadisenin geçtiği şekli görmekteyiz.
0: Seyyid Yahya'nın hayat hikayesinin ilk sayfası Şamaxı'da açılır. Orta əsrlərin Şamaxısı. Şirvan siyasi ve medeni hayatında mühim yer tutan

yaralı elçilerimize Allah'tan şifa diliyorum. Uzun ellerden sonra Cebrail şehri azat edildi. Cebrail bizimdir.

0: Bu gelebeni bize bahşeden kahraman asker zabitlerimiz bizim gurur menbeğimizdir. Onların kahramanlığı, onların şücaeti, fedakarlığı artık dastana çevrilir. Öz sözümü gelebemizin ayrılmaz hissesi olan sözlerle tamamlamak istiyorum. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.
1: Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycan'dır.
2: Medeniyetin iziyle.

0: geldi. Meclisimiz güzeldi.
1: Güzeldi.
0: Konaklar hamısı geldi. Meclisimiz güzeldi.
1: Güzeldi.
0: Yukarı başa tez keçin oturun yiyin için. Yukarı başa tez keçin oturun yiyin için. Tez düzün kadehleri tez düzün. Çay sizin ay kadehlere çay sizin.
1: Tez düzün kadehleri tez düzün. Çay sizin ay kadehlere çay sizin.
2: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl
0: Fonu. İçkini terk etmişim, çün zararın dert
1: etmişim.
0: İçkini terk etmişim, çün zararın dert
1: etmişim.
0: Çay yolu bindi bize dost şenine söylerik dost. Çay yolu bindi bize dost şenine söylerik dost. Tez düzün kadehleri tez düzün. Çay süzün ay kadehlere çay süzün.
1: Tez düzün kadehleri tez düzün.
0: Çay süzün ay kadehlere çay süzün. Rengdir özüden beri. Gör nece tanış tenveri.

Deri, tanış eli lap rengi de kadehlerin ahengi de tanış eli lap rengi de kadehlerin ahengi de tez düzün kadehleri tez düzün çay süzün ay kadehleri çay süzün tez düzün kadehleri tez düzün çay süzün ay kadehlere çay süzün.

bölgesel gündemin şekillenmesine katkıda bulunan devlet. Azerbaycan'ın siyasi tarihinde yalnızca geçmiş yılların sonuçları

yıla değil, aynı zamanda belirlenen yeni hedeflerle de şekillenen aşamalar vardır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Yeni Azerbaycan Partisi 8. Kongresindeki konuşması, Azerbaycan'ın izlediği yolun sonuçlarıyla birlikte önümüzdeki dönemin ana yönlerini de ortaya koydu. Bu konuşma öncelikle bağımsız devletçilik fikrine odaklanmaktadır. Azerbaycan'ın siyasi iradesi, ulusal çıkarları ve yetenekleri temelinde gelişmesi devlet politikasının ana çizgisi olarak sunulmaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda siyasi bağımsızlığı, ekonomik ve askeri yeteneklerle tamamlamayı da gerektirmektedir. Azerbaycan artık yeni bir gerçeklikle karşı karşıya. Ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği tamamen güvence altına alınmıştır. Böylece uzun yıllardır devlet politikasının öncelikli konularından biri olan tarihi görev tamamlanmış oldu. Şimdi asıl mesele elde edilen sonuçları korumak ve bu yeni gerçeği ülkenin gelecekteki kalkınması için sağlam bir temel haline getirmektir. Bu aşamada güvenlik konusu da önemini koruyor. Cumhurbaşkanı konuşmasında Azerbaycan'ın askeri potansiyelini güçlendirmeye devam etmenin önümüzdeki en önemli görevlerden biri olduğunu belirtti. Bu sadece askeri yeteneklerle ilgili değil, devletin güvenliğini sağlayan tüm sistemi sürekli olarak güçlendirmekle ilgilidir. Bir diğer önemli yönelimi ise ekonomik bağımsızlıktır. Azerbaycan'ın siyasi bağımsızlığının güçlü dayanaklarından biri de ekonomik fırsatlarının genişletilmesidir. Bu bağlamda ekonominin çeşitlendirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması, yatırımların çekilmesi, yeniliklerin uygulanması ve insan sermayesinin geliştirilmesi bir sonraki aşamanın başlıca konuları arasındadır. Ekonomik güç sadece rakamlarla ölçülmez. Güçlü bir ekonomi, devletin sosyal ve stratejik projeleri uygulama kabiliyetini de genişletir. Bu bağlamda nüfusun refahını artırmak, sosyal politikayı sürdürmek ve yeni ekonomik fırsatlar yaratmak birbirini tamamlayıcı yönlerdir. Yeni dönemin en önemli sayfalarından biri Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşasıdır. Kurtuluştan sonra belirlenen başlıca görevlerden biri oradaki yaşamın yeniden inşası, insanların ana vatanlarına dönüşünün sağlanması ve bölgenin ekonomik potansiyelinin ülkenin genel kalkınmasına entegre edilmesidir. Büyük dönüş artık sadece bir geri dönüş süreci değil. Yeni yaşam alanları, altyapı ve ekonomik fırsatların şekillendirildiği bir aşamadır. Bu süreç aynı zamanda Azerbaycan'ın bölgesel rolüne yeni bir anlam kazandırıyor. Ulaşım ve lojistik kapasitesinin genişlemesi, doğu-batı veya kuzey-güney yönlerinde bağlantıların geliştirilmesi, ülkenin bölgesel ekonomik ilişkilerdeki konumunu daha da önemli bir hale getiriyor. Tüm bunlara paralel olarak Azerbaycan'ın dış politikasındaki temel çizgi ulusal çıkarların korunmasıdır. Yeni gerçekler ülke için bölgesel ve uluslararası işbirliği konusunda ek fırsatlar yaratmaktadır. Azerbaycan bu süreçlere sadece katılan bir ülke olarak değil, aynı zamanda bölgesel gündemin şekillenmesine katkıda bulunan bir devlet olarak da kendini göstermektedir. Dolayısıyla 8. Kongre'de dile getirilen mesajları bir araya getirdiğimizde Azerbaycan'ın karşı karşıya olduğu yeni dönemin hatları açıkça ortaya çıkmaktadır. Bağımsızlığının güçlendirilmesi, egemenliğinin korunması, güvenliğinin güçlendirilmesi, ekonomik bağımsızlığın derinleştirilmesi, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşasının sürdürülmesi, sosyal refahın iyileştirilmesi ve Azerbaycan'ın uluslararası konumunun daha da güçlendirilmesi. Tek kelimeyle artık konu sadece kazanımları korumakla ilgili değil. Önümüzdeki en önemli konu bu sonuçları daha büyük kalkınma fırsatlarına dönüştürmektir. Azerbaycan'ın yeni aşaması tam olarak bu hedefler doğrultusunda şekilleniyor.

0: dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.
1: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, bozgırın yeriyle fışıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına varan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu işine. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesine. Türk dilli halklar.

0: Mövzu ilə bağlı Profesor Məhməd Rıxdımın çıxışını dinləyək.
1: Seyid Yahya Şirvani Bakuvi 14. asrın sonlarında, tahminen 1390'lı yılların başlarında Şamahı'da dünyaya geldi. Aslı nesli Seyyid'tir. Seyyid Yahya aslen ve neseben kuvvetli bir bağlantıyla, yani sahih bir nesep ile Seyyid'tir. İmam Musa Kazım neslindendir. Ve bunun da en önemli sübutu, ispatı, ecdadının Şirvanşahlar Devleti'nde nakib-ül eşraf olmalarıdır. Yani Şirvanşahlar Devleti'nde bir daha çok manevi bir makamdır bu Şirvan nakib-ül eşraflık. Seyyidlerin bağlı olduğu ve onların aslını, nesebini korumaya yönelik ve seyyidlik müessesesinin suistimal edilmesini önlemek için kurulmuş olan ve onların tabi manevi olan, manevi yüksekliğinden dolayı da bir müessesedir bu. Dolayısıyla da babası Bahattin Efendi de devrin 1. İbrahim, Şirvanşah ve Halilullah zamanlarında nakib-ül eşraflık yapmıştır. Seyyid Yahya Şirvani henüz tahminen 13, 14, 15 yaşları civarında. Arkadaşlar.

sevinç yok, güse getirdi. Neyimiz vardı sağ, onu yitirdi. İller bir anda bela bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimim.